Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.

0: sektörlü bir...
1: Bu programda...
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara Şanlıurfa yolcu uçağında bomba notu bulundu. Yolcular tahliye edildi, ihbar asılsız çıktı. Soma'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçü soruşturmasında gözaltındaki 9 kişi tutuklandı. Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktı. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi operasyonunda Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mehmet Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Mersin'de Vahap Seçer dahil 3 belediye başkanı ile 47 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, kolektif savunma taahhütlerinin hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesini kararlaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırında yer alan terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcıdan arındırıyor. Yemen ordusu, Babül Mendeb Boğazı kıyısındaki liman kenti Muha'yı Husilerden geri aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, yakıt fiyatını yükselten artık Hürmüz değil, zira her gün rekor sayıda varil piyasaya sürülüyor, dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 29 Ekim'de erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy çarşamba günü İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. 2026 Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeye başaran Amerika'da ve Alman 3 bilim insanına verildi. 3 bilim insanı 1,2 milyon doları paylaştı. Bilim insanları 37 bin yapay zeka ajanının birlikte çalıştığı dev bir sanal biyoteknoloji şirketi kurdu. Bu sistem normalde yıllar sürecek laboratuvar araştırmalarını sadece birkaç güne indiriyor. Kedilerin gece görüş yeteneğinden ilham alarak yepyeni bir kamera teknolojisi geliştirildi. Bu teknoloji güvenlik sistemlerinin zikri karanlıkta bile çok daha net görmesini sağlayacak. Hollandalı bir şirkete dünyanın ilk ticari uçan otomobili için üretim ve güvenlik izni verildi.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Montella, taktiksel anlamda çok iyi oynadık, dedi. Fransa, UEFA Uluslar A Ligi'nde konuk ettiği Belçika'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti. 39 yaşındaki efsane futbolcu Messi, Arjantin milli formasıyla son maçına bu gece yarısı Buenos Aires'te Benin karşısında çıkıyor. Messi'nin son dansı için 85 bin bilet sadece 4 dakikada satıldı. Maç öncesinde Benin milli takımının seyahat ve konaklama süreçlerinde ciddi krizler yaşandı. Formula 1'in yanı sıra F2 ve F3 destekli seriler 2027'nin Ekim ayında İstanbul'da koşulacak.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Metro FM.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
9: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Reklamlar.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
5: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Limitsiz hit müzik.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara Şanlıurfa yolcu uçağında bomba notu bulundu. Yolcular tahliye edildi. İhbar asılsız çıktı. Soma'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçü soruşturmasında gözaltındaki 9 kişi tutuklandı. Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktı. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi operasyonunda Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mehmet Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Mersin'de Vahap Seçer dahil 3 belediye başkanıyla 47 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, kolektif savunma taahhütlerinin hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesini kararlaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırında yer alan terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcıdan arındırıyor. Yemen ordusu, Babül Mendeb Boğazı kıyısındaki liman kenti Muha'yı Husilerden geri aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, yakıt fiyatını yükselten artık Hürmüz değil, zira her gün rekor sayıda varil piyasaya sürülüyor, dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 29 Ekim'de erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy çarşamba günü İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. 2026 Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeye başaran Amerika'da ve Alman 3 bilim insanına verildi. 3 bilim insanı 1,2 milyon doları paylaştı. Bilim insanları 37 bin yapay zeka ajanı birlikte çalıştığı dev bir sanal biyoteknoloji şirketi kurdu. Bu sistem normalde yıllar sürecek laboratuvar araştırmalarını sadece birkaç güne indiriyor. Kedilerin gece görüş yeteneğinden ilham alarak yepyeni bir kamera teknolojisi geliştirildi. Bu teknoloji güvenlik sistemlerinin zifiri karanlıkta bile çok daha net görmesini sağlayacak. Hollandalı bir şirkete dünyanın ilk ticari uçan otomobili için üretim ve güvenlik izni verildi.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik. Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz, hiçbir
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya,
2: doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Non-stop, non-stop Metro.

0: Akşam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan...

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the

0: That just rolled them all.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Aragaz.
1: Reklam var.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara Şanlıurfa yolcu uçağında bomba notu bulundu. Yolcular tahliye edildi. İhbar asılsız çıktı. Soma'da 5 işçinin yaşamını yitirdiği maden göçü soruşturmasında gözaltındaki 9 kişi tutuklandı. Hakemler soruşturmasında Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Fatma Betülkaya ve eşinin ana para hariç fon kazancını iade etme talebine savcılıktan izin çıktı. Kaya'nın 2 milyar 200 milyon lira kazanç sağladığı ileri sürülüyor. İstanbul Ataşehir Belediyesi operasyonunda Başkan Vekili Murat Güneş dahil 5 kişi tutuklandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mehmet Bülent Özmen dahil 13 kişi tutuklandı. Mersin'de Vahap Seçer dahil 3 belediye başkanı ile 47 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu, uzayı silahlandırmanın yanlış olduğunu söyledi. Uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet değildir ifadesini kullanan Erdoğan ayrıca SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'ı kabul etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı, kolektif savunma taahhütlerinin hayata geçirilmesi için derhal harekete geçilmesini kararlaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırında yer alan terörden temizlenen bölgeleri mayın ve patlayıcıdan arındırıyor. Yemen ordusu, Babül Mendeb Boğazı kıyısındaki liman kenti Muha'yı Husilerden geri aldıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, yakıt fiyatını yükselten artık Hürmüz değil, zira her gün rekor sayıda varil piyasaya sürülüyor, dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 29 Ekim'de erken seçime gitme kararı aldığını açıkladı. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy çarşamba günü İstanbul'da son yolculuğa uğurlanacak. 2026 Nobel Tıp Ödülü beyin hücrelerini ışıkla kontrol etmeye başaran Amerika'da ve Alman 3 bilim insanına verildi. 3 bilim insanı 1,2 milyon doları paylaştı. Bilim insanları 37 bin yapay zeka ajanının birlikte çalıştığı dev bir sanal biyoteknoloji şirketi kurdu. Bu sistem normalde yıllar sürecek laboratuvar araştırmalarını sadece birkaç güne indiriyor. Kedilerin gece görüş yeteneğinden ilham alarak yepyeni bir kamera teknolojisi geliştirildi. Bu teknoloji güvenlik sistemlerinin zifiri karanlıkta bile çok daha net görmesini sağlayacak. Hollandalı bir şirkete dünyanın ilk ticari uçan otomobili için üretim ve güvenlik izni verildi. Metro FM.

0: A milli takım UEFA Uluslararası Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Montella, taktiksel anlamda çok iyi oynadık dedi. Fransa, UEFA Uluslararası Ligi'nde konuk ettiği Belçika'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti. 39 yaşındaki efsane futbolcu Messi, Arjantin milli formasıyla son maçına bu gece yarısı Buenos Aires'te Benin karşısında çıkıyor. Messi'nin son dansı için 85 bin bilet sadece 4 dakikada satıldı. Maç öncesinde Benin milli takımının seyahat ve konaklama süreçlerinde ciddi krizler yaşandı. Formula 1'in yanı sıra F2 ve F3 destekli seriler 2027'nin Ekim ayında İstanbul'da koşulacak.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabını

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.
5: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.
0: Git müzik.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Sie ist verliebt in Lexi. Oh, Marjolisa Kimi, ich habe mich in seine

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Otorapol.

Milli takım UEFA Uluslararası Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Montella, taktiksel anlamda çok iyi oynadık dedi. Fransa, UEFA Uluslararası Ligi'nde konuk ettiği Belçika'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti. 39 yaşındaki efsane futbolcu Messi, Arjantin milli formasıyla son maçına bu gece yarısı Buenos Aires'te Benin karşısında çıkıyor. Messi'nin son dansı için 85 bin bilet sadece 4 dakikada satıldı. Maç öncesinde Benin milli takımının seyahat ve konaklama süreçlerinde ciddi krizler yaşandı. Formula 1'in yanı sıra F2 ve F3 destekli seriler 2027'nin Ekim ayında İstanbul'da koşulacak.

0: Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
0: Metro FM.
4: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM
2: bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: A milli takım UEFA Uluslar Ligi 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Montella, taktiksel anlamda çok iyi oynadık dedi. Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde konuk ettiği Belçika'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti. 39 yaşındaki efsane futbolcu Messi, Arjantin milli formasıyla son maçına bu gece yarısı Buenos Aires'te Benin karşısında çıkıyor. Messi'nin son dansı için 85 bin bilet sadece 4 dakikada satıldı. Maç öncesinde Benin milli takımının seyahat ve konaklama süreçlerinde ciddi krizler yaşandı. Formula 1'in yanı sıra F2 ve F3 destekli seriler 2027'nin Ekim ayında İstanbul'da koşulacak.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Just feel the music on your
1: favorite radio station. Metro FM. Metro FM'de

0: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Say low. Yeah, the sound.

0: Reklamlar.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Bring the

Ederim. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.
3: Oto ekspertiz. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: Çünkü. Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Yeah, yeah. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Masa.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve işyerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
7: Bir reklam.
8: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
9: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: DJ'ciğimiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Herkese merhaba, ben Cengiz, radyonuzdayım. Güzel bir salı öğleden sonrası için şu andan itibaren partilemeye başladık bile. Be Away We Go On'la karşıladım sizleri. Önümüzdeki dakikalar yine birbirinden güzel şarkıların arka arkaya keyfimizi zirveye taşıdığı anlar olacak. O zaman yola Anima ile devam edelim. Bad Angel geliyor, keyifli saatler hepinize.
1: Limitsiz.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro
2: FM. Bir reklam. Troy'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: gücü.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

biraz daha sert ve güçlü bir şarkı. Danger Danger. Radyonuzda günün hit adayı ne düşünüyorsunuz? Oylarınızla yorumlarınızla bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Şarkıyı ve beni orada bulabilir oylamaya.

0: kadar netfit.com'da.
1: Reklamlar.
2: Dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard, Vera Müzik ve Freebird Agency organizasyonuyla 9 Ekim'de Ankara, 10 Ekim'de İzmir ve 11 Ekim'de İstanbul'da. Tüm detaylar online bilet satış platformunda. Meyda sponsoru Karnaval.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Temi Pala'nın efsaneler arasına giren güzel şarkısı. Loser'ı geride bırakıp saatin şanslı ismi Hakan Ati'nin favorisini dinliyoruz. Biraz haksızlığa uğrayan şarkılardan biri oldu. Türkiye'de daha geniş bir kitleye ulaşmalı ve sevilmeliydi diye düşünüyorum. Yine de bir

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto
3: Rapor. Metro FM.
4: Limitsiz git müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
0: Limitsiz hit müzik.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Güzel bir salı günü ikinci bölümünden sona doğru ben götürüyorum sizlere her zaman olduğu gibi ve son günlerin dikkat çeken metrofon hitlerinden bir tanesi Jamanti'den Budmoya ile yeni saate adım attık. 15'i gösterdi saatler, 2 saatimiz daha var, dolu dolu geçireceğiz. Harika bir salı günü olarak tarihe altın harflerle yazacağız bu müthiş Metro FM şarkıları eşliğinde. Aralar dinleyelim mi? Talk to you.
1: Limitsiz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınıza

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: Danger Danger. Oylar yorumlar bekleniyor Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz'in son adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen şimdi katılın.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

Metro Line'le Cengiz Radyo'nuzda güzel bir salı günü. Günün tarihi 6 Ekim oldu. Yeni yaşını kutlayacağız Ercan Türkülerinin. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu güzel bir yıl ve yaş olsun senin için. Bu güzel şarkıyı da radyondan sana armağan olarak gönderiyoruz. Doğum günü partinde Ercan için. D.O.D. Easy Busy ve Careful Metro FM'de.

0: Reklamlar. 2008'siz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Frontline'de Cengiz Radyo'da son günlerde en çok merak edilen konulardan bir tanesi Ultranatal'in bu şarkının vokalindeki o özel sesleri nasıl çıkardığı. Sosyal medya bununla ilgili haberlerle, paylaşımlarla çalkalanıp gidiyor. Hujel ve Move Into Dusan'ı yerine bıraktık. Arkasına Lil Nas X ve Jack Harlow'u ekliyoruz. Cemil Çolak'ın favori şarkısı olarak geliyor radyo.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
3: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Karnaval'da Metro FM, Cengiz Radyo'nuzda güzel bir salı günü ve onunla yavaş yavaş vedalaşmaya Fat Papi eşliğinde hazırlanıyoruz. Freaked Out günler boyunca karşınıza sıklıkla çıkan Metro FM hitlerinden bir tanesi oldu. Dünyanın pek çok listesinde ve ülkesinde de üst sıralarda kendini gösterdi. Hip Hop dünyasının yeni seslerinden, yeni yıldızlarından biri, bizim de favorilerimizden bir tanesiydi. Temper City ile Metro Online devam edecek. Self Aware geliyor.
1: Limitsiz.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Alternatif Pop'un dikkat çeken isimlerinden Girly, 9 Ekim'de Zorlu PSM'de. Enerjik sahne performansı, cesur şarkıları ve kendine özgü tarzıyla bu geceyi kaçırmayın. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

bu harika Metro FM hitlerini ben sizler için çalıyorum. Bir şarkı yeni baştan nasıl yaratılırın en güzel örneğini Dave Old yıllar önce gerçekleştirmişti. Rihanna, SNM onun mixiyle radyonuzdaydı. Günün son şansı ismi belli oldu. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısı bize ulaştı. Burak Demirtaş için Nearly yepyeni hitlerden biri burada. Wasted.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında. Orsam yine çok sıcak.
0: Metro FM.

Metro FM'de Yeni Misir'in müzik devam ediyor. Maroon 5'ın yıllar geçse de asla tazeliğini, yeniliğini, güzelliğini kaybetmeyen o şarkısı One More Night radyonuzdaydı. Şimdi yaz sıcaklarını geride bıraktık ama geç de olsa içimizi kasıp kavuracak yepyeni bir Metro FM hitiyle tanışma zamanı kaçıranlar, geçtiğimiz hafta tanışma fırsatını kaçıranlar daha doğrusu bu şarkıyı bu akşam mutlaka dinlesinler. Antonio ve Tony Dark Ice Billy.

Şili'den çıkıp çok uzun süre dünya müziğini etkileyen nadir isimlerden bir tanesi Floyd Manor ve Gatelmi yolun sonuna getirdi. Ben Cengiz, saat 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Keyifli, güzel ve eğlenceli olduğunu umuyorum. Hasan Arkın Çelik, Around the World ile bedenişi yolculuğunuza eşlik etmek için Metro FM'de olacak ve ben yarın saat 14'te yine bu harika şarkılarla radyonuzdayım. Mutlaka görüşelim.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto ekspertiz.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the
9: world. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle
8: dünyanın her yerinde.
9: Let's go.
8: Hadi başlayalım.

Yabancı Müzik Radyosu'nda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla dünyayı dolaşıyoruz. Rota'da o kadar viral olmuş bir parça var ki Jason Derulo sahibinin kapısını bizzat çalıp ortak bir versiyon kaydetti. Biz de bu akşam işin aslını orijinali dinliyoruz. Metro FM'de Limitless Hit Müzik DJ Goja'yla radyonuzda. Michiko.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
3: In a regular, I'm off in business.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

Metro FM Top 20'de 10 haftadır listede kamp kuran parça. 2 numaradan da aşağı inmedi. Imal Angel'dan Bad Times. Around the World'de Metro FM'deydi. Parçayı tanımamanız mümkün değil zaten. Sıradaki düet ise bağımsız bir kalemden geliyor. Connecticutlı rapçi şarkılarını büyük şirket olmadan kendi ekibiyle yayınladı ve bu parçada ona Ava Max eşlik ediyor. Max geçen yıl ikinci albümü piyasaya çıkardı ve Avrupa turnesinde. Rapçinin hayran kitlesinin adı bile hazır. Team Wet, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. With Lowry ve Ava Max, Into Your Arms radyonuzda. Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müziği.

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
3: ekspertiz. Limitsiz.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyor.

büyük başarı elde eden çok az şarkı vardır. Hele 2020'lerde sanırım tek örnek Good Yanuk ve Catch Creek radyonuzdaydı. Metro FM dahil pek çok listenin zirvesini gören nakarat radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yola devam. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba, ben Arkın. Sıradaki klasik 1983 yılından Joy Division'ın küllerinden doğan grubun ellerinden çıktı. Tarihin en çok satan 12 inçlik single'ı. Disket görünümlü kapağı o kadar pahalıydı ki her satışta şirkete zarar ettirdiği söylenir. Hikaye o kadar büyüdü ki efsaneyle gerçek artık ayırt edilemiyor. Şehir efsanesi haline gelen, adının nereden geldiğini grup üyelerinin bile farklı farklı hikayelerle anlattığı parça. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. New Order ve Blue Monday radyonuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the world. Devam ediyoruz.

Avustralya'da sessiz kalıp 2 yıl sonra bir reklamla Almanya'nın bir numarasına yürüyen geç kalmış bir marş dinlediniz. Empire of the Sun ve We Are the People Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki klibin şempanzeleri bildiğiniz şempanzelerden değil. Hareket yakalama motion capture kostümleriyle onları aslında grubun kendisi oynamıştı. Pek çok kez anlatmışımdır hikayeyi çünkü Lord of the Rings serisindeki Gollum karakterini canlandıran Andy Serkis'in uçakta Coldplay vokalisti Chris Martin'in yanına oturmasından sonra gerçekleşen bir hayal. Sahipleri tarihin en çok seyirci toplayan turuna 13 milyon biletlik rekorlarla ara verdi. Dönüş gelecek yıl olacak. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'larından Coldplay parçası. Adventure of a Lifetime radyomuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz.

0: Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: A milli takım UEFA Uluslar Ağı'ndaki 1. grup 4. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Montella, taktiksel anlamda çok iyi oynadık dedi. Fransa, UEFA Uluslar Ağı'nda konuk ettiği Belçika'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti. 39 yaşındaki efsane futbolcu Messi, Arjantin milli formasıyla son maçına bu gece yarısı Buenos Aires'te Benin karşısında çıkıyor. Messi'nin son dansı için 85 bin bilet sadece 4 dakikada satıldı. Maç öncesinde Benin milli takımının seyahat ve konaklama süreçlerinde ciddi krizler yaşandı. Formula 1'in yanı sıra F2 ve F3 destekli seriler 2027'nin Ekim ayında İstanbul'da koşulacak.

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu.
4: Metro FM.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

İsmi Amerika listesinde tüm zamanların birincisi ilan edilen, ilk onda 57 haftayla rekor kıran, 5 milyar dinlenme yaşan ilk şarkı radyonuzdaydı. The Weeknd ve Blinding Lights. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları. Sizin için seçilen özel bir listeyle saat 19'a dek yayında. Sıradaki parçanın kaderini bir düet değiştirdi ve Britney Spears'ın katıldığı remix ile şarkı Amerika'nın bir numarasına kadar yükseldi. Rihanna 23 yaşında 10. birinciliğe ulaşan en genç isim haline geldi. Loud albümünün bu 4. single'ıydı ve kendisi Şubat'ta yine stüdyodan görüntü paylaştı. Yeni albüm söylentisi yine alevlenmiş durumda. Bekleyiş sürmeye devam ediyor. Rihanna'nın albüm için bekletmesi artık alıştığımız bir durum. Limitsiz Müzik Metro FM'de Rihanna ve SNM'de radyo.

0: yakalayın.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
1: ekspertiz. Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

Belçika'dan çıkıp Amerika'da 2 numaraya kadar tırmanan house müziği ana akıma taşıyan öncü marş. Hatta Euro House'un temeli bile diyebiliriz. Sözleri ve vokali Yakin K imzalı ama Technotronic Pump Up The Jam'in videosunda yine başka bir modelin yüzünü kullanmıştı. Around the World'ün 80'ler durağından yola devam ediyoruz. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Eve dönüş yolculuğu, sıradaki sesin hikayesi cesaret dersin. Yetenek yarışmasında Katy Perry ona kazandığını görüyorum dedi. O yine de kendi yolunu kurmak için yarışmadan çekildi. Tabii sonrası malum, şarkısı 19 ülkede bir numaraya yükseldi. 2024'ün dünyada en çok dinlenilen parçası seçildi. Sahnedeki ters takla imzasının ilhamı da aslına bakarsanız babası. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından birinin sahibi Benson Boone ve Beautiful Things radyonuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik.

0: aktör Tepa eczanelerde.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
4: Oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the World.
5: Devam ediyoruz.

Dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünya yolculuğumuz Around the World'de son durağa kadar zirveden hiç inmeden geldik. Metro FM Top 20'nin zirvesinde yerini haftalardır kimseye bırakmayan adıyla tezat şampiyon Tame Impala ve Loser radyonuzdaydı. Veda parçamızsa Metro FM Top 20'nin Yükselenler kanadından. Bu hafta iki basamak birden yükseldi ve 6 numaraya yerleşti. Adının çağrıştırdığı ismi zaten tanıyorsunuz. Sahibi ise kimliğini ortaya koymuyor. Biz de sözü şarkının kendisine bırakıyoruz. Bazen en iyi şey susup şarkının konuşmasına izin vermek. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla yarın aynı saatte yola çıkıyoruz. 17-19 arasında Around the World'dayız. Jay Bird ve Timberlake. Metro FM'de limitsiz hit müzik.

0: Altın Kapak, Altın Standart.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
0: oto ekspertiz. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: TÜİK verilerine göre enflasyon Eylül'de aylık %1,84 arttı, yıllık bazda %29,73 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin Eylül'de enflasyon farkı %5,56'ya çıktı. Ekim ayında ev ve iş yerleri için azami kira artış oranı %31,49 oldu. Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79'da üniversite eğitim ücretinde oldu. Gıda enflasyonunda ise aylık bazda düşüş görüldü. Bakan Şimşek, enflasyon 57 ay sonra %30'un altına indi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor, dedi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte motorine 4,95 lira indirim geldi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music. On your favorite radio station. Metro FM.

0: Petrol'da yepyeni Apple ürünleri sizi bekliyor. Değiş tokuş fırsatı ve alışveriş kredisine özel 3 taksit avantajıyla yepyeni iPhone 18 Pro'ya geçiş yapın. iPhone 18 Pro'yu yakından keşfetmek ve fırsatlardan yararlanmak için size en yakın Troy mağazasını veya troyenstore.com'u ziyaret edin.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Milli takım UEFA Uluslararası'ndaki birinci grup dördüncü maçında İtalya'ya 3-1 yenildi ve üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Teknik direktör Montella, taktiksel anlamda çok iyi oynadık dedi. Fransa, UEFA Uluslararası'nda konuk ettiği Belçika'yı geriden gelerek 4-1 mağlup etti. 39 yaşındaki efsane futbolcu Messi, Arjantin milli formasıyla son maçına bu gece yarısı Buenos Aires'te Benin karşısında çıkıyor. Messi'nin son dansı için 85 bin bilet sadece 4 dakikada satıldı. Maç öncesinde Benin milli takımının seyahat ve konaklama süreçlerinde ciddi krizler yaşandı. Formula 1'in yanı sıra F2 ve F3 destekli seriler 2027'nin Ekim ayında İstanbul'da koşulacak.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
5: Metro FM.
0: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop Metro.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max. Günün şarkısı.

Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu. Limitsiz Metrol.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz.

0: Vibes. Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik. Metro FM. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Eğlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.
1: Maluma baby.
2: Ay, la gama. Ay,
1: bebecita, ¿qué pasó? Que es un

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'dan Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freaky. She a little freak. She for the street.

0: Wow! That just rolled them all.
1: Ve unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana.

0: dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Şu anda Türkiye'nin en eğlenceli radyosunu dinliyorsunuz. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.